insan. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldin, buna deniyor mu kadar?

Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Göztepe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küp FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Küfe FM'den günaydın herkese. Kayahan şarkılarıyla başladık. Gözlerinin hapsindeyim ve melankoli. Hangisini söylerseniz söyleyin karşınıza bu güzel şarkılar çıkıyor. Birbirinden farklı yorumcular birbirinden güzel şekilde yorumladılar. Ve 7.35'i gösterirken biz de Kayahan şarkılarının hemen ardından sonra artık başka şarkılar da dinleyelim. Hava durumuna bir göz atalım yayının bu bölümünde. Güne yeni başlayanlar için işte hafta ortasında çarşambanın hava durumu. Pastralı ve az bulutlu olacak bugün Trakya'da hava. Tekirdağ 29, İstanbul 31, Edirne 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34 derece.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 çift 0.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Yeni saatimizden günaydın bir kez daha. Trakya'nın dört bir tarafında. Hafta ortasında çarşambanın bu sabahında bu dakikalarda bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere herkese günaydın. Parçalı ve az bulutlu bir gün geçireceğiz hafta ortasında. Trakya'da sıcaklıklara göz attığımız zaman Tekirdağ en serin yer 29 derece, İstanbul 31, Edirne 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34 derece bugün. Keyfini çıkarın güzel havanın.

0: atma.
1: Küpe FM reklam.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212-993-1294. Çeri.
8: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti.

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. 8.37'yi gösteriyor saatler. Dün akşama dönelim. Fenerbahçe tur şansını rövanşa bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Maçın 72. dakikasında oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nun tribünlerden gelen ıslıklarla protesto edilmesi maçtan arta kalan, hafızamızda kalan görüntülerden bir tanesiydi.

sabah haberleri devam ediyor. Bir söz vardır, duymuşsunuzdur. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar diye. Dubai'de mesela zenginler yaşıyor, zenginler gezmeye gidiyor turist olarak. Tabii oradaki hizmetler de onlara göre yapılıyor. Mesela Dubai'de para çekmek istiyorsunuz ama sizin ATM'ye gitmenize gerek yok. Hemen telefondaki uygulamadan başvurduğunuz zaman bulunduğunuz yere mobil ATM geliyor sizin para çekmeniz için.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor.

0: Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
1: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Küpe FM reklam.

Okulların açılacağı tarih yaklaşıyor. Aileler de hem bir taraftan yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladı, hem de bir taraftan da kaygıyla düşünüyor. Nasıl acaba baş edeceğiz diye. Sadece okul fiyatları değil, okul çantası fiyatları da arttı geçen yıla göre. %25 artış göstermiş. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul maliyetlerindeki artış öğrencinin sadece temel kırtasiye ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman 2500 liradan aşağıya karşılanmıyor şu an.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de hafta ortasında sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM'i Instagram sayfasından takip ederek de orada göreceksiniz. Hem güncel haberleri paylaştığımızı hem de eğlenceli içerikleri sizlerle buluşturduğumuzu. Binlerce değil, hatta milyonlarca insan orada gönderilerin altında buluşuyorlar, yorum yapıyorlar, birbirlerine gönderiyorlar. Siz de beğenirseniz eğer bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok beğendikleriniz olursa onları da sevdiklerinizle paylaşırsınız. Yarın sabah saat 7'de buluşuncaya kadar hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Sirivi Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 867 58 00.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM Ağustos 2026 dönemi raporuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37.203 liraya yükseldi. 2026'nın başından bu yana açlık sınırında 5.907 liralık artış yaşandı. Böylece açlık sınırı 28.000 lira olan asgari ücretin 9.000 lira üstüne çıktı. Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi. Tutuklu bulunan Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurdu. Karara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Galatasaray yeni 10 numarası Alexey Batrakovic'in son aşamaya geldi. Sarı Kırmızıların transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Rus futbolcu Rostov maçı kadrosuna alınmadı ve Galatasaray formasını imzaladı. İspanya 1. Futbol Ligi ekibi Barcelona, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Transferin 60 milyon euro bonservis bedeli ve 15 milyon euro bonus karşılığında gerçekleştiği belirtildi. Milli güreşçi Yusuf Yazıcı Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı.
2: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 58 kuruştan satılıyordu. Gram altının satış fiyatı 6.693 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 29, İstanbul 31, Edirne 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34 derece. Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 19 Ağustos Çarşamba gününü gösteriyor ve biz haftanın tam ortasında enerjimizin zirvesindeyiz. Hafta sonuna doğru geri sayım başladı ama önce bu güzel çarşamba sabahının tadını birlikte çıkaracağız. Yozgat Sorgun'da düzenlenen Sorfest'te sahne alan yaklaşık 30 bin kişiyi unutulmaz bir gece yaşatan, slow şarkılarında peş peşe bis isteyen hayranlarını kırmayan, sahnede büyük coşku yaratan gecenin zirvesi ise gelen performansı olan 30 bin kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlarıyla festivalin en çok konuşulan görüntülerinden birine imza atan Hande Ünsal radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Çayınız kahveniz hazırsa, trafikteyseniz, emniyet kemerlerinizi bağlıysa harika bir müzik listesi ve bolca tebessümle önümüzdeki saatler boyunca Küpe FM'de birlikteyiz. İstanbul Festivali'nde benzersiz bir konser performansı sergileyen en sevilen şarkıları, sahne şovları ve muhteşem performansıyla İstanbul Festivali'ne damga vuran Martılar, Arıyorum, Yalancı, Sor, Çok Çok, Ayyaş ve çok daha fazlasını seslendirip puanlarıyla hep birlikte söyleyen, hitleriyle izlenme ve dinlenme rekorları kıran pop müziğin parıldayan yıldızı Edis radyolarınızda şimdi.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.

Haftanın ortasına geldik bile, biraz yorgunluk olabilir ama biten her gün hafta sonu atılmış güzel bir adım. Bugün yayında acelemiz yok, güzel şarkılar ve gününüzü güzelleştirecek ufak dokunuşlarla yanınızdayız. Günü nasıl başlarsanız öyle gider derler ya, gelin bu çarşamba gününü birlikte güzelleştirelim. Kendine özgü müziği ve güçlü sahne performansıyla dinleyicileriyle kurduğu bağ her konserinde daha da güçlendiren, Çeşme'nin ardından Trakya Müzik Festivali ve Fethiye'de düzenlenen Salt Soul Festival kapsamında sahne alan ve binlerce müzikseverin coşkulu katılımıyla unutulmaz bir konsere imza atan Zombi, Koca Yaşlı Şişko, Dünya ve Yaktı Geçti başta olmak üzere hit parçalarının tamamını binlerce kişi tarafından hep bir ağızdan okuyan Adamlar grubu Küpe Efendi.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Birleşik Metal İş Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM, Ağustos 2026 dönemi raporuna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 37.203 liraya yükseldi. 2026'nın başından bu yana açlık sınırında 5.907 liralık artış yaşandı. Böylece açlık sınırı 28.000 lira olan asgari ücretin 9.000 lira üstüne çıktı. Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi. Tutuklu bulunan Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, İran'la tüm ticari faaliyetlerin, alışverişlerin ve mali işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu duyurdu. Karara ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
2: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Galatasaray yeni 10 numarası Alexey Batrakovic'in son aşamaya geldi. Sarı Kırmızıların transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı Rus futbolcu Rostov maçı kadrosuna alınmadı ve Galatasaray formasını imzaladı. İspanya 1. Futbol Ligi ekibi Barcelona, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Transferin 60 milyon euro bonservis bedeli ve 15 milyon euro bonus karşılığında gerçekleştiği belirtildi. Milli güreşçi Yusuf Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandığı esnada 47 lira 93 kuruş, euro 55 lira 58 kuruştan satılıyordu. Gram altının satış fiyatı 6.693 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Tekirdağ 29, İstanbul 31, Edirne 32, Kırklareli 33, Çanakkale 34 derece. Haberleri dinlediniz, gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Bugün 19 Ağustos, çarşamba hafta bitse de yatsak diyenlerle çarşamba haftanın bel kemiğidir diyenlerin ortak noktasındayız. Yokuşun tepesine geldik, bundan sonrası hafta sonuna doğru aşağı sallanmaca. Trafikte olanlara sabır, işte olanlara kolaylık, evde olanlara iyi keyifler diliyoruz. 2026'ya damga vuran yeni albümü Kafa Yüksek Kalp Kırın Ruhunu bu kez özel bir günde İstanbul'un en prestijli sahnelerinden birine taşıyacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserde sahne alacak Zafer Bayramı'nın gururu ve birlik duygusuyla eşsiz sahne performansı ve hit şarkılarıyla birleşerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Hayran, Ağırbaşlı, Serseri, Kötü Kötü, Cayır Cayır gibi yeni albümün dillere düşmüş şarkıların yanı sıra Yan Benimle, Kafa, Sakin, Muhbir mesela gibi ikonikleşmiş şarkılarını da aynı sahnede buluşturacak pop müziğin en güçlü şarkı yazarlarından ve yorumcularından Sıla konuğumuz.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.

Ağustos'un ortasından 19 Ağustos çarşamba gününden sesleniyoruz. Yazın o kendine özgü enerjisi hala üzerimizde. Güney sıcak hava, biraz tatil hayali ve tabii ki bitmeyen hafta içi telaşı. Ama bugün telaşı biraz kenara bırakalım, bir an için derin bir nefes alın, kahvenizden bir yudum alın ve radyonun sesini biraz daha açın. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sezonun ikinci konserini veren konserine Beyoğlu'mla başlayan Acıyor günün birinde gittiğinde yalnız kuş ve sen orada yoksun gibi yıllara yayılan hitlerin yanı sıra yeni albüm Rüyaların İşinden şarkılarını da seslendiren ve gecede Yasemin Sakallıoğlu ile yaptığı sürpriz düetle de Harbiye'yi coşturan Göksel bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.

Haftanın tam ortasındayız ama hafta sonu için geri sayım çoktan başladı bile. Bugün modumuz belli. Gereksiz stresi dışarıda bırakıyoruz. Güzel müzikleri içeri alıyoruz. Trafikteyseniz yol arkadaşınız, işteyseniz kısa molanız olmaya geldik. Şef Murat Enginoğlu yönetimindeki 50 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde Sezen Aksu'nun şarkılarını seyircilerle hep bir yazdan okuyan Hande Bizi Sezen'e Götür projesi kapsamında Sezen Aksu'nun söz ve besteleriyle hafızlara kazınmış şarkılarını kendi vokal üslubu ve sahne estetiği ile yeniden yorumlayan, nesilden nesile aktarılan Geri Dön Rakkas, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam Değer Mi Hiç, Hadi Bakalım Kaybolan Yıllar Biliyorsun ve İstanbul Festivali'ne özel olarak İstanbul İstanbul Olalı şarkılarını seslendiren popun kraliçesi Hande Yener bizleri karşılıyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Ankara Güven Park'ta 37 gündür oturma eyleminde olan er şehit aileleri ve gazilere şafak operasyonu yapıldı. Şehit aileleri ve gazileri dağıtarak gazi rehabilitasyon merkezine götüren polis ekipleri parkı da bariyerlerle kapattı. İstanbul'da okul servislerine %10 zam, uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı aştı. Okul servis ücretlerine yapılan zamla birlikte İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin ulaşım tarifesi de netleşmiş oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerika bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise devlet medyasına yaptığı açıklamada Trump'ın iddialarını yalanladı. Galibaf, Amerikan deniz ablukasını kaldırmadan, yaptırımları sonlandırmadan ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırak nakliye rotasının açılmayacağını bildirdi.
2: Spor.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında Lyon'la 1-1 berabere kalmasının ardından UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi. Güncel listede Türkiye 47 puanla 9. sırada yer aldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun playoff turunda 12 maç oynanacak. Beşiktaş Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i saat 20'de ağırlayacak. Trabzonspor'sa Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek. Müsabakaların rövanşları 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına katılan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlarsa UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.
2: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 47 lira 93 kuruştan, euro 55 lira 63 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.716 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Çanakkale 34, Kırklareli 33, Edirne 32, İstanbul 31, Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Günün tam ortasından, harika bir çarşamba öğleden sonrasından hepinize merhaba. Haftanın tam bel kemiğindeyiz. İş yerinde öğle molasına çıkanlar, masasında yemeğini yerken bizi dinleyenler ve yollarda olanlar, hepinize afiyet olsun. Günün ikinci yarısı çok daha akıcı geçsin. Önümüzdeki saatlerde tempo hiç düşmüyor. Haftanın yorgunluğunu hafifletecek en hit şarkılar ve modunuzu yükseltecek harika bir listeyle Küpe FM'de yayındayız. Yeni teklileri haydi kalkla dinleyicilerin beğenisini toplarken bir yandan da konserlerini hız kesmeden devam eden, yazının ritmini yansıtan eğlenceli şarkılarıyla radyolar ve müzik platformlarında da kısa sürede öne çıkan şarkılarıyla gündemde olan ve Kalamış Yaz Festivali kapsamında İstanbul'un müzikseverlerle buluşan Mustafa Sandal'la seslendirdikleri Aşka Yürek Gerek şarkısıyla ülkemizde tanınan Natalya'yı sahnede konuk eden Durma Yağmur Durma isimli kült şarkılarını Türkçe ve Yunanca olarak birlikte okuyan Türk rock müziğinin en başarılı gruplarından Gripin şimdi Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde.
7: Şamama'da küçük hanım Şamama.
6: Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

tüm yorgunluğun arasında kısa ve tatlı bir mola Küpe FM'e hoş geldiniz. Saatlerimiz öğleyi gösterirken çarşamba gününü yaralamış olmanın hafifliği var üzerimizde. Günün ilk yarısının koşturmacası bitti. Şimdi biraz soluklanma zamanı. Önümüzdeki saat boyunca gününüzü güzelleştirecek, zihninizi dinlendirecek ve size iyi gelecek melodilere yer ayırdık. İster işte olun ister direksiyon başında bu güzel öğle saatinde yalnız değilsiniz. Yaz konserleri maratonun en özel duraklarından biri olan Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşan, Harbiye'yi yaklaşık 3 saat süren kesintisiz bir müzik şölenine dönüştüren, Taş, Aşk Lazım, Laf-ı Güzaf ve Biraz Ayrılık gibi hafızlara kazınan şarkıların yanı sıra son dönemde yeniden yorumladığı Kör Bıçak ve Yol Arkadaşım gibi eserleri de seslendiren, yayımladığı şarkılar, güçlü sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla son yılların en dikkat çeken erkek pop yıldızlarından biri haline gelen Gökhan Türkmen radyolarınızda.

0: lazım.
1: Küpe FM reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Küpe FM reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Müzik, sahne performansı ve giyim tarzının birleşmesiyle kendine ait bir karakter oluşturan iyi giyinen rapçi algısını da kariyerinin önemli bir parçası haline getirmiş durumda olan Blok 3 ve Kayıp Person adını verdiği albümünden Sebebi Var isimli parçayla hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Altyazı M.K.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu. Ankara Güven Park'ta 37 gündür oturma eyleminde olan er şehit aileleri ve gazilere şafak operasyonu yapıldı. Şehit aileleri ve gazileri dağıtarak gazi rehabilitasyon merkezine götüren polis ekipleri parkı da bariyerlerle kapattı. İstanbul'da okul servislerine %10 zam, uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı aştı. Okul servis ücretlerine yapılan zamla birlikte İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin ulaşım tarifesi de netleşmiş oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerika bölgesi olarak ilan etti. Trump ayrıca İran'la yürütülen herhangi bir görüşmenin bulunmadığını ve planlanmış bir temasında olmadığını dile getirdi. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise devlet medyasına yaptığı açıklamada Trump'ın iddialarını yalanladı. Galibaf, Amerikan deniz ablukasını kaldırmadan, yaptırımları sonlandırmadan ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırak nakliye rotasının açılmayacağını bildirdi.
2: Spor.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahasında Lyon'la 1-1 berabere kalmasının ardından UEFA ülke puanı ve sıralaması güncellendi. Güncel listede Türkiye 47 puanla 9. sırada yer aldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun playoff turunda 12 maç oynanacak. Beşiktaş Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i saat 20'de ağırlayacak. Trabzonspor'sa Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek. Müsabakaların rövanşları 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına katılan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlarsa UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.
2: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 47 lira 93 kuruştan, euro 55 lira 63 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.716 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Çanakkale 34, Kırklareli 33, Edirne 32, İstanbul 31, Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Küp FM. Gündüz yolculuğu başlıyor.

Hem Nisa ve Tatlı Bela bugünkü programımızın açılış şarkısı oldu. Hepiniz hoş geldiniz müzikal takınız. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza yayınımız hareketli bir şarkıyla başladı. Ritmimizi düşürmeden Ayşe Hatun Önal'la devam edeceğiz. Mert Çodur ve Ozan Bayraşe'yle bir araya gelip ortaya çıkardıkları harika şarkı Çıktı Yangınlar. Şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası.

0: Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
2: Küpe FM Reklam.

Küp FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İstanbul'da barajların doluluk oranı yaz aylarında azalan yağış ve artan su tüketimiyle %48'lere kadar gerilemiş değerli dinleyiciler. 11 Mayıs'ta yılın en yüksek seviyesi olan %72.05 ölçülmüştü. Uzmanlar sıcaklık ve rüzgarın buharlaşmayı artırarak seviyeyi daha da düşürebileceğini belirtiyor. %20 seviyesine inilmesi kritik dönem olarak değerlendiriliyor bu arada rakamsal olarak. Eylül yağışlarının barajlar için büyük önem taşıdığı vurgulanırken su tasarrufu çağrısı yapılmış. Umarız Eylül yağışları beklendiği gibi gelir, hatta bol bol gelir diyelim ve devam edelim yayınımıza. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Murat Dalkılıç ve Derya Uluzaman'ı şarkıları Hay.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: içini bir salsaydın.
1: Oyun dünyasında bir sızıntı haberi var değerli dinleyiciler. Sırada GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen iki oynanış videosu ve Leonida haritası sızdırılmış. Görüntülerde 6 yıldızlı aranma sistemi polislerin karakterlerin kıyafetlerini, görünüşünü ve aracını tanıyabilmesi gibi yeni detaylar dikkat çekiyor. Ayrıca stamina destekli Red Dead Redemption 2'yi andıran yakın dövüş sistemi ve olası bir ahlak itibar mekaniği görülüyormuş. Videolarda GTA'nın basketbol oynadığı ve bir teslimat sürücüsüyle kavga ettiği anlar da yer alıyor. Rockstar görüntüleri doğrulamazken oyunun 19 Kasım'da çıkması bekleniyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada 32 kişi için işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.3 puanlık azalışla %7.9 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6.7, kadınlarda %10.3 olarak tahmin edildi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini Amerika'nın İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. Öte yandan Amerika-İran savaşı Avrupa'ya mı sıçrıyor sorusu akıllara geldi. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, Tahran yönetiminin Trump'ın gerilimi tırmandırması durumunda Avrupa'daki bazı Amerikan askeri üslerini hedef aldığını iddia etti. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Noah Lang için Napoli ile görüşmelere başladığı iddia edildi. UEFA Konferans Ligi'nde playoff turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlarsa Avrupa'ya veda edecek.
2: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 93 kuruştan euro 55 lira 63 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.716 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Çanakkale 34, Kırklareli 33, Edirne 32, İstanbul 31, Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Karma ve Serdar Ortaç ortak çalışması Taburama radyolarınızdaydı. İkinci saatimize bu güzel şarkıyla başladık ve bu arada gerçekten de sağlık problemlerine rağmen oldukça faal bir şekilde çalışan bir müzisyen sevgili Serdar Ortaç. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir çok güzel şarkı paylaştı bizlerle, özellikle de son günlerde. Gerçekten çok şarkı çıkardım. Hepsi güzel şarkılar. Manifest'le devam edeceğiz yayınımıza, gündüz yolculuğumuzun. Sıradaki konukları Manifest kızları olacak ve şarkıları Toz Pembe şimdi sizlerle.

0: Kulübü FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: gibi sorma.
1: 1990'lı yıllarda Hülya Avşar'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Bugünlerde bir kez daha küllerinden yeniden doğdu diyebiliriz. Salih Bademci yorumuyla Yürü Ya Kulum radyolarınızdaydı. Müzikal takınız Küpa FM'de bu güzel yaz gününde. Hafta ortasında Reynmen'in yepyeni şarkısıyla devam ediyoruz. Yayınımıza Gözlerin Mi Kör? Şimdi sizlerle.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. Şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Beşe Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 6-19 Ağustos tarihleri arasında 5 litrelik Yumoş yumuşatıcı çeşitleri 194 lira 95 kuruşa Beşe Migros mağazalarında.
2: Beş yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Group

0: Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Kamyonetten Otomobile Dönüşümde Lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
6: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

Demet Akalın ve Gökhan Özen birçok kez mikrofon başına birlikte geçtiler ve birçok düet şarkıya imza attılar. Bu da onlardan bir tanesiydi. Nazar radyolarınızdaydı ve geldik son şarkımıza. Haber merkezimize bağlanmadan önce Doğukan Medetoğlu'na kulak vereceğiz. Ayıp isimli son teklisi bizlerle olacak. Sonrası da dediğim gibi haber merkezimizdeyiz. Onda sonrası da harika şarkılarıyla Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili

0: Öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM Haber.
0: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada 32 kişi için işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.3 puanlık azalışla %7.9 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6.7, kadınlarda %10.3 olarak tahmin edildi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini Amerika'nın İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. Öte yandan Amerika-İran savaşı Avrupa'ya mı sıçrıyor sorusu akıllara geldi. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, Tahran yönetiminin Trump'ın gerilimi tırmandırması durumunda Avrupa'daki bazı Amerikan askeri üslerini hedef aldığını iddia etti. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Noah Lang için Napoli ile görüşmelere başladığı iddia edildi. UEFA Konferans Ligi'nde playoff turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlarsa Avrupa'ya veda edecek.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 93 kuruştan euro 55 lira 63 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.716 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Çanakkale 34, Kırklareli 33, Edirne 32, İstanbul 31, Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

FM'den iyi günler. 19 Ağustos Çarşamba gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Hafta ortasına şahane bir Sezen Aksu şarkısıyla başlıyoruz.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533-446-8697.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Müzik yolculuğuna 10 yaşında adım atan, Türkiye dereceleri ve konservatuvar eğitimiyle yeteneğini akademik bir zemine taşıyan Mert Emre Yıldız, yeni teklisi Susmadılar'la dinleyicilerini içsel ve duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Geçtiğimiz dönemde dinleyicilerle buluşan, kaybolur bildiklerimle büyük beğeni toplayan sanatçı, yeni çalışmasında da sanatsal çizgisini koruyarak müzikal üretimlerine bir yenisini daha ekliyor. Bye.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Aynur Aydın farklı bir çalışmayla hayranlarının karşısına çıktı. Müzik sektörünün yepyeni müzisyeni Furkan Er'in de merhabası olan ortak çalışma Senin Eserin, melankolik sözleri, dinamik ve etnik altyapısıyla tam bir pop arabesk

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Berkay Demiralp yeni teklisi İstasyon'la müzikseverlerle buluştu. Duygusal atmosferi, akustik dokusu ve içten vokaliyle dikkat çeken şarkı, sanatçının müzikal yolculuğunda derin bir iz bırakmaya aday.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

1997 yılında müzik hayatına başlayan Destan ilk albümleriyle büyük ses getirmişti. Cilveloy, Atabarı, Annem, Nalına da Vur ve Öbür Dünya gibi unutulmaz eserlere imza atan grup, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Yepyeni şarkıları Vur Vur, Destan'ın kendine özgü müzikal tarzını yansıtırken dinleyicilere duygusal ve enerjik bir deneyim sunuyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada 32 kişi için işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.3 puanlık azalışla %7.9 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %6.7, kadınlarda %10.3 olarak tahmin edildi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini Amerika'nın İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. Öte yandan Amerika-İran savaşı Avrupa'ya mı sıçrıyor sorusu akıllara geldi. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, Tahran yönetiminin Trump'ın gerilimi tırmandırması durumunda Avrupa'daki bazı Amerikan askeri üslerini hedef aldığını iddia etti. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Noah Lang için Napoli ile görüşmelere başladığı iddia edildi. UEFA Konferans Ligi'nde playoff turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlarsa Avrupa'ya veda edecek.
2: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 93 kuruştan euro 55 lira 63 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.716 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Çanakkale 34, Kırklareli 33, Edirne 32, İstanbul 31, Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

İsmail Harmandalı yeni teklisi Seni Bana Yazmışlar da Deniz Arcak'la düet yaptı. Söz ve müziği İsmail Harmandalı'ya ait olan şarkı özlem, hayranlık ve sevdiğine ulaşma arzusunu yalın ama etkileyici bir dille anlatıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

Sena Şener ikinci albümünün ilk teklisi ve albüme adını veren Aşkından Ölmemeli'yi video klibiyle birlikte yayımladı. Retro pop ve sağolun sıcaklığını Yeşilçam'ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan Aşkından Ölmemeli şarkısı Sena Şener'in yeni müzikal döneminin ilk adımını oluşturdu.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bir süredir uluslararası projelere odaklanan Selin, müzikal sessizliğini heyecan uyandıran yeni şarkısı Hikaye Sararbaşa ile bozuyor. Bestesi Selin'e ait olan şarkının sözlerinde Selin'e kalemiyle Can Ozan destek veriyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde.
6: Şamama'da küçük hanım Şamama.
5: Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı

0: bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Küpe FM reklam.

Sırada martıları, köprüleri, sokakları, Poyraz'ı ve adalarıyla İstanbul'un ruhunu içinde barındıran şarkı var. Şarkı sadece bir şehri değil, o şehirde büyüyen, değişen ve umutlarını taşıyan insanların hikayesini de anlatıyor. Nilkar İbrahimgil bu kez dinleyicisini kendi İstanbul yolculuğuna davet ediyor.

0: sen benden misin? İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
7: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
2: Vedamız bugün bir Ajda Pekkan şarkısıyla olsun. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim. Hoşçakalın.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2026-2027 eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi. Dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz okula giremeyeceği kaydedildi. Öte yandan mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ardından okullarda da süreç etkinlikleri düzenleneceği belirtildi. İSKİ verilerine göre barajlardaki su seviyesi sıcak havanın da etkisiyle azalıyor. Kentteki barajlar 11 Mayıs'ta %72 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. Bugün itibariyle doluluk oranı ortalama %48. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Karar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan geldiğini belirttiği iki balistik füzenin tespit edilmesi açıklamasının ardından geldi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin füze iddiasını reddetti.
3: Spor.
4: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kauno Žalgiris'i konuk ederek Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Avrupa'da 101 galibiyeti bulunan siyah beyazlar tarihinde ilk kez bir Litvanya temsilcisiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros ekibi ağırlayacak olan Trabzonspor 720 günlük Avrupa hasretine son vermek istiyor. Bordo Maviller Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkarken teknik direktör Fatih Tekke de kariyerinde ilk Avrupa sınavını verecek.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 47 lira 93 kuruştan, euro 55 lira 63 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.716 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Çanakkale 34, Kırklareli 33, Edirne 32, İstanbul 31, Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediğiniz gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

19 Ağustos 2026 Çarşamba hafta ortasında ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Sandal'la başlıyoruz. Geliversen radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2026-2027 eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin genelge yayımlandı. Genelgede öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi. Dışarıdan sınavlara izin verilmeyeceği ve velilerin randevusuz okula giremeyeceği kaydedildi. Öte yandan mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ardından okullarda da süreç etkinlikleri düzenleneceği belirtildi. İSKİ verilerine göre barajlardaki su seviyesi sıcak havanın da etkisiyle azalıyor. Kentteki barajlar 11 Mayıs'ta %72 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. Bugün itibariyle doluluk oranı ortalama %48. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve ekonomik faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Karar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan geldiğini belirttiği iki balistik füzenin tespit edilmesi açıklamasının ardından geldi. İran ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin füze iddiasını reddetti.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kauno Žalgiris'i konuk ederek Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Avrupa'da 101 galibiyeti bulunan siyah beyazlar tarihinde ilk kez bir Litvanya temsilcisiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros ekibi ağırlayacak olan Trabzonspor 720 günlük Avrupa hasretine son vermek istiyor. Bordo Maviller Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkarken teknik direktör Fatih Tekke de kariyerinde ilk Avrupa sınavını verecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 47 lira 93 kuruştan euro 55 lira 63 kuruştan alıcı buluyordu. Gram altının satış fiyatı 6.716 lirayken çeyrek altın 11.022 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Çanakkale 34, Kırklareli 33, Edirne 32, İstanbul 31, Tekirdağ 29 derece. Haberleri dinlediniz. Mutlu bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.

Haftanın 3. iş günü geride kalırken haftanın 3. eve dönüş keyfinde. Müzik dünyasının en iyileri radyonuzda olmaya devam ediyor. Salih Bademci şimdi bizlerle. Yürü Yer Kolum.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541-549-5421.
4: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
10: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Küpe FM'de Ceylan Ertan ve Sezen Aksu ikilisinden Hıçkırık Zamanı.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Magnus Bun.
1: Radyonuz Küpe FM'de Murat Dalkılıç zamanı hala bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda, Vize'de lezzetin

0: Adresi Uğur Lokantası 0288 318 2338.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
5: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

Der dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın ortasına geldik yine çarşamba gününe. Hafta sonuna doğru hızla ilerliyoruz. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Geçmediyse de şu dakika itibariyle burada elimizden geldiğince herkesin gününü güzelleştirmek amacıyla sizlerleyim diyorum. Yoldasınız, evdesiniz, iştesiniz hiç fark etmez. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, başlıyoruz. Masal gibi.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
6: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

Gülben Ergen'le devam edelim. Bay doğru, bayan yanlış. Doğru insanlar esasında insana sürekli kendini savundurmak zorunda hissettirmezmiş. Çok doğru bir söz. Yani yanında birinin kendiniz olabiliyorsanız her şeyinizde o doğru insandır diyorlar. Çok doğru. Belki kimya diyorsunuz, belki aşk ama bazen bunun faturasını insanın ruhu ödüyor. Yanlış yerdeyseniz, yanlış insanlaysanız diyorlar. Huzur bir veridir diyorlar. Önemli bir veri. Sinir sistemin, zihninin kılıf uydurmaya çalıştığı her şeyi anında yakalar. Yani zihnimizi kandıramıyoruz. Bir de çok güzel bir tespit var. Bu çok doğru. Buna mutlaka dikkat edin. Biri ortamı terk ettiğinde bedeniniz rahatlıyorsa bu bazen uzun ve bitmemiş bir ilişkide ya da bitmesi gereken bir ilişkide sevdiğiniz insan da olabilir. Bunu sakın görmezden gelmeyin. Biri ortamı terk ettiğinde bedeniniz rahatlıyorsa. Çünkü gerçekten de insanın bu fizyolojisi hiç yalan söylemiyor. Gülben Ergen, bay doğru bayan yanlış.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Güneş'le devam edelim. Suçlarımdan biriyle. Geçen gün sahnedeydi o da. Çok güzel gözüküyordu. Fenomen bir hesap var Instagram'da. Onun özel bir aktivitesinde. Bayağı da güzel bir festival yapmışlar. Oldukça kalabalıktı. Güzel gözüküyordu. Güneş de güzel gözüküyordu. Bu arada www.kupefm.com.tr'yi unutmayalım efendim. Güneş'i dinliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Küpe FM reklam.

Köfnü ve Simge var sırada, yakışıklıyla bizlerle olacaklar. Ve Burak Özçivit, yakışıklı demişken aklımıza gelen isimlerden bir tanesi. Ülkemizdeki bir beş yakışıklıdan biridir. Kenan Kozan karakteriyle ekranlara dönüyor. Zaten bir dizi içinde, Türk dizisi içinde tam böyle ideal bir isim, bakar mısınız? Büyük bir ihtimalle zengin birisini oynayacak orada. Belki bir mafya olacak, belki bir aha olacak, belki de yalıda bir bey olacak. Genelde böyle oluyor. Güneşin doğduğu yermiş dizinin ismi ve sete çıkmışlar. Hadi hayırlı olsun. Burak Özçivit tiyatro yapmaya çalışmıştı geçtiğimiz zaman içerisinde. Bence bir daha devam etmesin. Sonuç itibariyle herkes tiyatrocu değil. Her televizyonda oyunculuk yapan tiyatroculuk yapmak zorunda değil. Buradan devam etsin. Yakışıklıyla devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Demet Akalın şimdi diyecek ki bir şey mi dedin? Ben size bir şey diyeceğim. Bu arada 11 Ağustos'ta evlendi Ronaldo, biliyorsunuz ünlü futbol yıldızı. Nikahtan önce evlilik sözleşmesi yaptılar. Bu arada çocuklar doğduktan sonra tam vaktinde evlendiler diyebiliriz. Sözleşmeye göre çift boşanırsa Ronaldo eşine, yani ayrılsa bile eski eşi olacak, ömrü boyunca ayda 100 bin euro ödeyecekmiş. 5,5 milyon TL. Valla bu hanımlar böyle zengin beylerle evlenirken bayağı bir yani iş anlaşması gibi bir şey yapıyorlar. İlginç. Neyse efendim, biz yine sözü Demet Akalın'a bırakalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Modelle devam edelim mi? Değmesin ellerimiz dinleyelim. Vallahi model grubu da 10 yıllık aradan sonra Harbiye açık havada geçen gün gördüm, güzel pozlar vermişler. Çok tatlı gözüküyorlardı. Bu dağılan grupların birleşmesi de gerçekten ilginç oldu yani. Sonuç itibariyle olmadı tek başlarına. Olmayınca da tekrar birleştiler. Olabilir, neden olmasın? Yani biz onları zaten model olarak seviyorduk ve işte değmesin ellerimiz.

Gökhan Özen'den Aramazsan Arama dinleyelim. Yani Gökhan Özen'in böyle sevilen unutulmaz şarkılarından bir tanesiydi. Aa, bu arada Gökhan Özen evlendi sevgilisi Nazcan Baz'la ve diyor ki eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik. Şatafattan ve gösterişten uzak demiş. Gökhan Özen demiş bunu. Gökhan Özen yıllar önce en gösterişli düğünlerden biriyle böyle de önemli kişilerden, iş adamlarından birinin kızıyla evlenmişti. Sonra Amerika'ya gitmişti ama gerçekten düğünü tam şatafatlı ve çok konuşulan bir düğündü. Herhalde eski düğününe bir gönderme yaptı, bilemiyorum. İkincisinde böylesini tercih etmiş. Sonrasında da bayağı müzik kariyerinde de bir gerileme oldu tabii ki. Neyse, biz Gökhan Özen'den o sevdiğimiz şarkılarından biriyle Aramazsan Arama ile devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Mabel Matiz umurum dışı diyecek şimdi. Kendisi diyor ki ben bu coğrafyanın evlatlarından biriyim. Birileri beni farklı görüyor olabilir. Ben görmüyorum. Çok cesursun gibi şeyler söyleniyor. Aslında bana göre cesur değilim. Kendim olmayı seçmeseydim mutsuz olurdum muhtemelen diyor. Tabii ki insanların kendi olması çok güzel bir şey. Ve tabii ki hayat içerisinde de başkaları için yaşamaması. Sanatçıların, ünlü insanların daha farklı görevleri olabiliyor tabii ki toplum önünde. Ama kimseye herhangi bir zararı da yoksa müziğiyle, güzellikleriyle, klipleriyle, sahneleriyle onları izlemek çok tatlı. Ve işte Mabel Matiz umurum dışı.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

Kenan Doğulu'yla kahveyle devam edeceğiz şimdi. Çünkü bir haber var. Türkiye'de 16 yıl önce haftada bir fincan olan ortalama kahve tüketimi bugün kişi başına yıllık 2 kilograma ve günde bir fincana ulaşmış. Gerçekten de inanılmaz bir tutku haline geldi. Sibel Can da geçen gün bir röportajında günde 3-4 tane Türk kahvesi içiyorum diyordu. İşte kahve satan yerler, bir sürü nesil nesil kahveciler, ünlü kahveciler, dünyaca ünlü kahveciler falan derken neredeyse herkes kahvesiz güne başlıyor. Başlayamaz oldu. Uzmanlar da önce kahvaltı yapın sonra kahve için diyorlar. Çünkü gerçekten midede birazcık hasar bırakabiliyor. Kendimden örnek verebilirim. Eğer ki kahvaltıdan önce aç karnına içiyorsanız. Ve işte Kenan Doğulu kahve.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan keşif. 40 bin yıldır uyuyan mikroplar uyanıyor. Bilim insanları Alaska'daki donmuş toprak katmanlarında binlerce yıldır uykuda olan mikropların küresel ısınmayla birlikte yeniden aktif hale gelmeye başladığını tespit etti. 40 bin yıl boyunca donmuş toprak altında hareketsiz kalan antik mikroorganizmalar, Arktik bölgelerde artan sıcaklıklarla birlikte yeniden uyanmaya başladı. Bilim insanları bu uyanışın gezegen için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü bu mikroplar aktif hale geldiklerinde toprağı parçalayıp atmosfere karbondioksit ve metan salıyorlar. Araştırmacılar mikropların uyanmasını simüle etmek için donmuş toprak örneklerini 12 derece sıcaklıkta uzun süreli testlere tabi tuttu. Mikroorganizmalar ilk aylarda çok yavaş bir büyüme gösterdi ancak 6. ayın sonunda mikrobiyal topluluklar hızla çoğalmaya başladı ve çıplak gözle görülebilen biyofilm tabakaları oluşturdu. Araştırmaya göre bu canlılar modern mikroplardan farklı olsa da uyanınca en az onlar kadar aktif hale geliyorlar. Bu bulgular iklim değişikliği açısından endişe verici. Arktik bölgelerdeki yaz mevsimleri artık daha uzun sürüyor ve sıcaklık donmuş toprak katmanlarının daha derinlerine nüfuz ediyor. Bu da binlerce yıldır hareketsiz kalan mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelmesine ve sera gazlarının atmosfere yayılmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu yalnızca Alaska ile sınırlı bir durum değil. Sibirya, Kanada ve diğer kuzey enlemlerindeki geniş permafrost alanları da benzer tehlikeler taşıyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

PFM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız çarşamba akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Melike Şahin anne olmayı gün sayarken müziğe kısa bir mola öncesi Harbiye'de konser verdi. Yeni şarkısı Ölmem, Ölememi de ilk kez sahnede seslendirdi. Bence gecenin en güzel tarafı sanatçının sahneden sadece vedalaşmayıp yeni şarkılar üretmeye devam edeceğini müjdelemesi oldu. Şimdi hem annelik hem müzik tarafında yepyeni bir dönem başlıyor. Kendisine sağlıkla, mutlulukla kucaklayacağı bebeğiyle çok güzel bir dönem diliyorum.

Şimdi sizi biraz eskilere, 90'lara götürmek istiyorum. O yılların çok sevilen ve dinleyici hemen eşlik ettiğimiz şarkılardan biriyle devam ediyoruz.

Sırada Epio'dan Ömrüm Var. Biraz üzün, biraz hayatın içinden sözler ama en çok da o kendine has Epio havası var. Bazen bir şarkı vardır, insanın söyleyemediğini söyler ya. İşte ömrüm tam da böyle.

0: bitti.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Happy FM'den Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Sırada enerjinizi yükseltecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

sırada duygusal şarkıları ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde yer edinen Semih Cenk var. Yine eslere dokunan bir parçayla bizlerle.

Soner Arıca yeni şarkısı Keder'i müzikseverleriyle buluşturdu. Bir ayrılık hikayesini anlatan şarkı akustik yapısı ve duygusu yüksek sözleriyle dikkat çekiyor. Sanatçıyı sevenler için güzel, sakin ve hisli bir şarkı olmuş. Bakalım Keder şarkısı sizde nasıl bir his bırakacak? Müzik

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

olamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Ya

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.